します。シューパーシュトホーク。お知り合いです。シャワーネット、インシャワーヘルケース。Keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturduk. Bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan...